amandla wakho kulezi mpesa inqobo buka phela wesisi ngifuna plenty ye kids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asikaqedi my love nalendawo asikayazi kodwa ke sobonisana wena mavila gasi.

ZFM elihamba phambili. Uphumnika Zwendya. Yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo, yiyo. Bathu ABC ufana no 1 2 3. 1 2 3 ufana no ABC. Za. Za. Za. Iyebo. Iyebo bo. Iyebo. Iyebo bo. Woza ndringo, woza ndringo, woza ndringo, woza ndringo, woza ndringo, woza.